0: best we can.
1: Bir kırılsa şimdi ver kalk.
2: Sex.
1: Yumaya.
2: Fisting ass.